Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 6 Ekim 2026 Salı bugün. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. 1923'te

Türk ordusunun İstanbul'a girişiyle yaklaşık 5 yıllık işgal dönemi sona eriyor ve 103 yıldır kentin özgürlüğe kavuştuğu tarihi bir gün olarak her yıl coşkuyla kutluyoruz. Şu an İstanbul'da beni dinleyen dinleyicilerimiz, lütfen araçtaysanız aracın camından, evinizdeyseniz pencereden bir dışarı bakın. Her iki köprüden geçiyorsanız, Dolmabahçe Sarayı'nı görüyorsanız köprüden geçerken İngiliz donanmasının olduğu günleri bir hayal edin ve 103 yıl önce bugün kentin düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlayın. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 6 Ekim'e başlayalım hadi.

0: Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Beko yazar kasa posunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasa posa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
6: Şu şarkıda bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hop yine iade. Detaylar Boyner.

serin hava, kimi zaman Poyraz'da daha soğuk hava, yağış, bulut derken güzel bir sonbahar provası yaptık ama şimdi pastırma sıcaklarını konuşuyoruz maalesef. Maalesef diyorum çünkü artık herkesin bildiğini düşünüyorum, en azından her sabah güne birlikte başladığımız dinleyicilerimle. Sıcak havadan hoşlanmıyorum, sonbaharı ve kışı seviyorum. Gerçi her sene pastırma sıcaklarından konuşuyoruz, bu anormal bir durum değil. Ekim'in sonu Kasım'ın başına doğru pastırma sıcakları yaşanıyor. Benimki haksız bir isyan biliyorum. Perşembe günü başlıyor ve hafta sonu boyunca da devam etmesi bekleniyor. Ilık ve güneşli havanın en az 4-5 günde etkili olacakmış. Meteorolojinin son tahmin raporlarına göre özellikle cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık 25 derece, Ankara'da 23, İzmir'de 29 dereceye kadar çıkacak perşembeden sonra. Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarında da cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek. Montları bir süreliğine yine kaldıracağız yani. Göz

da sona erecek sözleşmesinin bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda 2031 yılına uzatıldığı belirtildi. Sözleşmede takım içindeki statüsünün artmasıyla beraber maaşında da ciddi bir yükseliş olacağı söyleniyor. Bu arada La Liga'da gerçekleştirilen yeni piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcu yeniden değerlendirildi. Arda Güler de bunlardan biri. Yeni listede 100 milyon euro olarak gösterildi Arda Güler'in değeri. Böylece Arda 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk oyuncu olarak da kayıtlara ve tarihe geçti. Tebrik ediyoruz Arda'yı ve APO ile devam ediyoruz Salı sabahına. Ömrüm şimdi popun kralı.

Haftanın ilk Arda Güler anonsunu yapmayalım mı? Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuzla ilgili dünya futbol kamuoyuna damga vuran bir haber yazıldı. Habere göre Real Madrid Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ve 2029 yılında

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında. Alışveriş
5: gücü. Her güzele bir Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Umran Oto Ekspertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: makinesi deyince vatan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bugün 6 Ekim 2026 İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutluyoruz bugün ve bu 103. yıl dönümünde İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz olacak bugün. Hatırlatmak istiyorum, İstanbul Kart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz hizmet verecek. Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmıyor bugün, aklınızda olsun. Okullar tatil mi diye konuşuluyordu dün, tabii ki değil. Hiçbir 6 Ekim'de olmadığı gibi bugün de okullar tatil değil, yarım gün değil. Normal bir saatte gidiliyor ve geliniyor. Pek çok yerde 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu sebebiyle kutlamalar, konserler düzenleniyor. Programları incelersiniz.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde konuştu. Küresel uzay ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri haline gelene kadar hedefimizden sapmayacağız dedi. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. 4 kişi için de adli kontrol hükümleri uygulandı. Motorine indirim geldi. Litre başına 4 lira 95 kuruşluk indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan, pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta sanatçı için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı. Ankara'dan Şanlıurfa'ya sefer yapan yolcu uçağında bulunan bir not nedeniyle bütün yolcular ve mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçuş trafiği tekrar normale döndü. Doğu kesimlerde şiddetli

0: Yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyadi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu

6 Ekim 2026 Salı günündeyiz. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyoruz. 13 Kasım 1918. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İtilaf Devletleri'nin donanması İstanbul'a geliyor. 55 parçalık filo Boğaz'a demiriliyor. Mustafa Kemal Adana'dan bindiği trenle geldiği Haydarpaşa'da işgal donanmasıyla karşılaşıyor. Karaköy'e geçip oradan Perapalas'a gitmek için kendisini bekleyen Kartal İstinbotu'nun güvertesinde 61 gemiden oluşan işgal donanmasına bakarak geldikleri gibi giderler diyor. 16 Mart 1920'de şehir resmen işgal ediliyor ve Lozan Anlaşması'nın ardından işgal kuvvetleri İstanbul'dan çekilmeye başlıyor. Takvimler 6 Ekim 1923'ü gösterdiğinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordu İstanbul'a giriyor, halk sokaklara dökülüyor, 5 yıllık işgal sona eriyor. Mustafa Kemal'in 1918'de söylediği o cümle yaklaşık 5 yıl sonra gerçeğe dönüşüyor, geldikleri gibi gidiyorlar. Bugün 6 Ekim 2026 İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı bir kez

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: Otosor'da. Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Destek gerekince Solgar isterce. Solgar altın kapak, altın standart.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Hmm, bu tatlı aşmış. Kreması süt aşmış, kreması süt
5: aşmış. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanalpos. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: şarkıyla.
1: Günün ilk kahvelerini içtiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi yeni bir araştırma var kahveyle ilgili, hemen paylaşacağım. Kilo verme sürecinde yağ yakımına yardımcı olmasıyla biliniyordu kahve bugüne kadar. Ama bu araştırma farklı bir şey söylüyor. Beslenme uzmanları kahve tüketiminde fincan sayısından çok toplam kafein miktarına ve kişinin beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama buradaki sıkıntı kahvenin yanında tüketilen tatlı, bisküvi ve benzeri yiyecekler. Bunlar fark etmeden günlük kalori alımını artırabiliyor diyor bu araştırma. Tabii ki kahvenin yanında tatlı yeniyorsa bunun kahveyle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Metabolizmayı hızlandırdığı için özellikle Türk kahvesi zayıflamaya yardımcı olur diye biliyoruz. Kahve metabolizmayı hızlandırıyor, yağ ve şeker yakımını sağlıyor, kilo aldırmak yerine kilo verdirmeye yardımcı oluyor. Ama yanında tükettiklerinize, yani sade Türk kahvesi yanında bir tane lokum yiyorsanız sade Türk kahvesi içmenin de hiçbir anlamı kalmadığını hatırlatmak istiyorum.

Tuzlu kahve akşamı oldu, aklıma geldi tabii. Tuzlu kahvede bu akşam söz heyecanı var. Mehmet ve Derin'in ilişkisi ciddileşirken iki aileyi beklenmedik bir telaş sarıyor. Bir yanda söz hazırlıkları, diğer yanda eski kırgınlıklar, gizlenen gerçekler derken tabii ki Derin ve Mehmet'in mutluluğuna gölge düşürecek bir sürpriz izleyenleri bekliyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan, Hatice Aslan gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı Tuzlu Kahve bu akşam saat 8'de Star TV'de. Biz de şimdi salı sabahına Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Yangın Yeri, Pop'un Kralı Kral Pop'ta.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
7: Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

6 Ekim 2026 Salı bugün. Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. İstanbul'da İstanbullulara toplu taşım ücretsiz olacak bugün. Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmıyor. Gün boyu ücret ödemeden yararlanabileceksiniz. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bir hatırlatma. Canlı yayınlarımızı radyonuzun dışında Kral uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Gidiyorum. Harika bir salı olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber'den İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon, aralarında eski belediye başkanı Serdar Sandal'ın da olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı var. 45 kişi gözaltına alındı. Hürriyet'in manşetiyle devam edelim. Şike ve teşvikten tutuklandı. Son yılların en çok derbi yöneten hakemi Yasin Kol çıkarıldığı mahkeme tarafından şike ve teşvik primi ve hukuka aykırı kişisel veri kaydetme suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. 594 kişiyle para trafiği alt başlık haberde, MASAK ve bilirkişi raporlarına göre 2012-2026 yılları arasında Yasin Kol adına açılmış 11 bankada 50 hesap saptandı. Bu hesaplarda 5.978 kez işlem yapıldı. Toplam 84 milyon lira giriş çıkış oldu. 187 kişi Yasin Kol'a para gönderdi. Kol da 407 kişiye para transferi yaptı, deniliyor detaylarda. Hürriyet'te logonun hemen üstünde dikkat çeken başlıksa Altın Çocuk hayata veda etti. Yeşilçam'ın 1960'lara damgasını vuran bir çınarı daha Altın Çocuk'la kaplı jönü Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasının acı kaybını kızı Aşkım Arsoy duyurdu. Sanatçının hiç sağlık problemi yaşamadığını belirten Arsoy, tek tesellimiz hiçbir ağrı, sızı, eziyet çekmeden gitmiş olması. Son zamanlarda halsizdi ama hastane yüzü görmedi, dedi. Yakışıklı Jön, Kara Günlerim, Samanyolu, Taş Bebek gibi sayısız filmde başroldeydi. Arsoy, yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Somali'de uzay limanı kuruyoruz. Sabah gazetesinin manşeti bugün. Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına izin vermediklerini belirten Başkan Erdoğan, Somali ile tarihi bir işbirliği

0: Birliği'nin temellerini attık, uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık dedi. A Ligi'nde duvara tosladık, sabahta logonun yanındaki başlık İtalya'ya yenilen bizim çocuklar 4 maçta 0 puanda kaldı. A Milli takımımız İtalya deplasmanından da mağlup ayrıldı, rakibine 3-1 yenildi. Milliyet'in manşeti var sırada. Türkiye'nin devi Aselsan tarihe imza attığı manşet. Aselsan 51 yıllık tarihinde tek seferde yapılmış en büyük sözleşmeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladı. 2,4 milyar euroluk dev sözleşme ile Çelik Kubbe daha da güçlenecek. Fon soruşturmasına ilişkin bir başlık yine ilk sayfada. Milliyet'te ana para dışındaki kısmı iade etti. Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını dün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Başsavcılık gönüllü ödeme başvurusuna izin verdi. Ve Sözcü'ye bakıyoruz şimdi de. Manşet Sözcü'de, işte Türkiye yüzyılı. Fon vurgunundaki ayrımcılık iktidarın seçim vaadini hatırlattı. Kendi hesabından 900 lira çeken hapiste volta atıyor, milletin 2 milyarını çeken Tekirdağ'da arsa topluyor. Fona 163 milyon lira yatırıp 2,2 milyar alan AK Partili Fatma Betül Sayankaya'nın ailesiyle birlikte Tekirdağ'da kelepir arsa topladığı ortaya çıktı. İlçe merkezine bitişik 42 bin metrekare araziyi gözüne kestiren Sayanlar, 6 kardeşin ortak olduğu arazideki 2 payı 2021'de satın aldı deniliyor detaylarda.
1: Basın turu. Yol durumunu sunar.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 6 Ekim 2026 Salı, haftanın ikinci günü ve İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü. İstanbul'un yeniden özgür günlerine kavuştuğu, bu güzel şehrin bayramının kutlandığı gün. Kutlu olsun diyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlerleyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çay, simit, bahçıvan. Koşun.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan

0: Yaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyler'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
1: Destek gerekince Solgar isterce.
2: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Top, top, kral top.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

İstanbul için çok önemli, çok değerli bir gün. Bugün İstanbul'un yeniden özgür günlerine kavuştuğu gün. Sabah telaşı, işe yetişme koşturmacası, okul yolları derken belki fark etmeden geçiriyoruz günlerimizi ama bugün İstanbul'da yaşayan herkes için başka bir anlam taşıyor. Boğaz'a bakınca başka, vapur sesini duyunca başka, Galata'dan yürürken başka hissediyoruz İstanbul'u. Çünkü bu şehir yalnızca binalardan, caddelerden, köprülerden oluşmuyor. İstanbul biraz tarih, biraz hatıra, biraz da hepimizin hikayesi. Şehrimizin kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Evet, Pop'un Kralı'nda en sevdiğiniz şarkılardan biriyle devam ediyoruz. Sibel Can ve APO işbirliğiyle.

0: tamam.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam. Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Yola toplu taşıma ile çıkacaklar için hemen hatırlatmak istiyorum. Bugün İstanbul'un kurtuluşu nedeniyle İstanbul genelinde otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur seferlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Yani kısacası İstanbullular bugün gün boyunca toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. Evet, bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra çok sevdiğimiz bir şarkıyla devam ediyoruz. Bora Duran, Döndüm. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ben mühendis sabiyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarını...

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

0: ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten maksimum genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Öğrenciler mesajlarıyla bana soruyorlar. Arzu abla, ne zaman okullar ara tatile girecek? İptal olacak mı? Öyle bir söylenti var. Evet, öyle bir söylenti vardı ara tatillerin iptal olacağına dair. Ama mutlu olun, tatiller iptal olmuyor. Hemen söyleyeyim. Ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında. Hafta sonlarını da birleştirirsek 14-22 Kasım arası tatil yapacaksınız. 23 Kasım pazartesi günü de ders başlayacak. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak'ta başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler Kasım ayında ara tatile çıkacak. Evet, bu sevindirici haberi sizlerle paylaşmak istedim. O kadar çok soruluyor ki onları mutlu etmek

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar da yaşanabilir. Tedbirli olunmalı. Ama dememek
0: için EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kuruluşu ile ilgili birçok mesaj var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadıköy'den Eylül. İstanbul benim için ev. Bazen trafiğine kızıyorum, kalabalığına söyleniyorum ama başka bir şehre gidince özlediğimi fark ediyorum. 6 Ekim İstanbul'umuzun kurtuluşu kutlu olsun demiş. Teşekkürler Eylül. Bir diğer mesaj Bakırköy'den Mahmut'tan gelmiş. Şu an kulaklık kulağımda Kral Pop Radyo dinliyorum. Metrobüsteyim. Çok teşekkür ediyorum şarkılar için. Çok keyifli ve ayrıca İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyorum demiş. Sana da teşekkür ediyoruz Mahmut. Üsküdar'dan Cansu yazmış. Benim için İstanbul demek, Boğaz demek. Sabah erken saatte denize bakınca bütün telaş biraz uzaklaşıyor. İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun. Evet, güzel şehrimizin kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. İşte bu şarkıyı size armağan ediyorum. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği.

0: Ahşaptan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Pilot.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Yapılan bir araştırmaya göre tatil ve etkinliklere harcanan para eşyalara harcanandan daha fazla mutluluk sağlıyor. Evet, bu araştırmanın sonucu bence çok doğru. Şöyle düşünüyor insan: eşyaya bu parayı vereceğime gezerim, tozarım, eğlenirim. Çünkü bu hayatın en önemli şeyi, insanın kendine yaptığı yatırım. Kendiniz için bir şeyler yapın. Eşyalara bağımlı olmamak gerekiyor. Bazı evlerde siz eşyaları değil, resmen eşyalar sizi yönetir hale geliyor. Her yerde bir şey. Bunu yapmamak gerekiyor gerçekten de. Yatırımın en güzeli, bir kez daha hatırlatmak istiyorum, kendinize yaptığınız yatırımdır. Gezin, görün, eğlenin, arkadaşlarınızla bir araya gelin. Eşyaların hiçbir önemi yok. Hayatın tadını çıkarın. Bu arada aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Hani ben hava durumu ile ilgili işte kışlıkları kaldırın, hava soğuk, serinliyor falan diyorum ya. Yani bu ülke geneli için değil. Antalya'da mesela bu anonsumu yaptığımda bana gülüyorlar. Neden? Çünkü Antalya'da hala şort tişört şeklinde geziyorlar. Havalar iyi gidiyor. Bu yüzden özellikle belirtiyorum hangi bölgeler olduğunu. Antalya'ya da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gülmeyin lütfen. Sizi kıskanıyoruz bu hava şartlarından dolayı. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Crush ve grupla aynı adı taşıyan şarkıları Crush radyolarınızda.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Pop Radyo'dasınız ve Arzu Kaya'dan Gitme Vakti geldi. Son olarak şehrime bir şeyler söylemek istiyorum. Bazen kızıyoruz sana İstanbul. Trafiğine, kalabalığına, gürültüne. Ama başka bir şehre gittiğimizde seni çok özlüyoruz. Ve bugün İstanbul'a bir kez daha sevgiyle bakalım. Belki işe giderken, belki vapurda denize karşı, belki akşam eve dönerken şehrin ışıkları arasından bir an durup şöyle söyleyelim. İstanbul, bazen beni çok yordun ama hiçbir zaman senden vazgeçmedim. Çünkü sen benim sadece yaşadığım şehir değil, hatıralarımın şehrisin. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlu olsun. Bu şehrin gökyüzü hep özgür, sokakları hep umut dolu, ışıkları hep açık olsun. Evet, yarın ben Arzu Kaya saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumdayım. Kendinize ve sevdiklerinize ve yaşadığınız şehre iyi bakın.

0: Ramazan'dan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: taksi.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Bu çorba aşmış.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopililer.com.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyadi'nin istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 6 Ekim Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Bahçeli seçimler için 2028 yılını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır dedi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gelişme var. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına

0: İlişkin operasyon düzenlendi. Aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 46 kişi gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Yasin Kol'un banka hesaplarında 84 milyon liralık karanlık bir para trafiği tespit edildi. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3 ağır 8 öğrenci yaralandı. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Ersoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın çınarları arasında yer alan usta sanatçı için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Motorine indirim geldi. 4 lira 95 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Yurdun doğusunda şiddetli yağış var. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 22, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde puanla tanışamadı. Ay Yıldızlılar 1. grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlayacak. Arda Güler Real Madrid'le sözleşme yeniledi. 21 yaşındaki milli futbolcu 2029'a kadar olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. Gençler Birliği Teknik Direktör Metin Diyadin'in istifa talebini kabul etmedi. Kırmızı siyahlı yönetim 58 yaşındaki çalıştırıcıyla yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Selamlar, sevgiler herkese. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyisinizdir. Günü alışverişte geçirenler var mı? Alışverişte fark ettiğiniz, keyfinizi kaçıran bir şey oldu mu? Hep aynı şeyleri alıyorum diyenler. Belki aldığınız şeyler aynı olabilir ama hesap değişmiş olabilir. Değil mi? Markette eline ürünü alıp fiyata baktıktan sonra tekrar rafa bırakanlar. Yalnız mısınız? Değilsiniz, merak etmeyin. Geçen ayın verilerine bakıldığında artış var. Tabii rakamları bir kenara bırakalım. Bunun günlük hayattaki karşılığı nedir? Bizim karşımıza yüzdelik dilimlerle artışlar geliyor ama anlaması çok kolay olmuyor.

Bunun günlük hayattaki karşılığı. Markette artık sadece bunu seviyor muyum diye sormuyoruz. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Ya da daha uygunu var mı? Da bu hafta almasam olur mu mesela diye düşünüyoruz. Bence bu birebir rasyonel karşılığı. Yani alışveriş matematik dersine dönüşüyor. Bugünlerde tasarrufun en gerçek hali bence. Her şeyden vazgeçmek mi yoksa paramızı bizim için gerçekten önemli olan şeylere ayırmak mı? Siz karar verin.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

20'li yaşlarında çocuğu olan dinleyicilerimiz var mı aramızda? Eğer varsa muhtemelen bu cümleyi mutlaka duymuşlardır. Ben ne yapacağım? Okul bitiyor, iş aranıyor. Bir tarafta tecrüben var mı, değil mi? Diğer tarafta daha yeni mezun oldum. Benim yeğenler de böyle. Gençler arasında endişe büyük. Tabii rakamlarla paylaşılıyor bu da. Ama rakamların arkasında gerçek insanlar var. CV gönderenler, cevap bekleyenler, kendini arkadaşlarıyla kıyaslayan gençler. Evet, bu biraz üzücü olabiliyor. Biraz da motivasyon düşürücü, kırıcı. Belki de o gençlerin de duymaya en çok ihtiyacı olan cümledir. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Çünkü genç olmak zaten belirsiz. Bir de evin içinde kendini başarısız hissetmeye başladıysa genç, işler pek iyiye gitmiyor ama hayat fırsatlarla dolu. Belki dün o fırsat karşına çıkmadı, belki bugün de çıkmayabilir ama yarın çıkmayacağını nereden bilebiliriz?

Şu an trafikte olan dinleyicilerimize soralım. Trafikteki motosikletleri fark ediyor musunuz? Son zamanlarda trafikte motosikletlerin arttığını düşünüyorsanız eğer, yanılmıyorsunuz. Bu yaz Türkiye'de trafiğe yeni kayıt yaptıran yaklaşık 172 bin aracın %47,5'u motosiklet. Neredeyse yarısı. Otomobilin payı %38'e düşmüş. Evet, yeni kayıtlarda

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Mmm, bu tatlı aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
4: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

Sizlere bir soru. Türkiye'nin en büyük sosyal ağının içinde olmak nasıl hissettiriyor? Bir dakika, bir dakika, ben öyle bir şeyin içinde değilim. Kim beni oraya ekledi diye düşünmeyin. Siz o grubun içindesiniz, o sosyal ağın içindesiniz. Nedir derseniz aile grubu. Telefonu açıyorsun, günaydın çiçeği gelmiş, ardından aile grubundan fotoğraf, sonra arkadaş grubundan video. Bir bakmışsın 48 mesaj. Türkiye'de internet kullananların oranı %92,5. Mesajlaşma sosyal medya tarafındaysa %90. Yani dijital hayat artık hayatın yan tarafında değil, hayatın içinde. Anneanne de orada, çocuk da, iş arkadaşı da, eski okul grubu da. Teknoloji bizi yalnızca ekrana bağlamıyor, farkında mısınız? Birbirimize ulaşma biçimimizi değiştiriyor ama arada sesimizi de unutmamak lazım. Nasılsınların hala en güzel versiyonu yazılmayanı, yani söyleneni.

0: Doğa Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Ama dememek için EMA Sigorta.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçiyor hayatınız? Mesela eğitimle geçiyor mu? Kaç yaşında olursanız olun. Eğitimin bitmemesi lazım değil mi? Hep söylenir. Eğitim yaşla sınırlandırılamaz. Türkiye'de de bir değişim var bu konuyla ilgili. Türkiye'de sessiz sedasız güzel bir değişim var hem de. İnternet üzerinden eğitim, meslek ya da kişisel merak için yeni şeyler öğrenenlerin oranı günden güne artıyor. Bir oran verilmiş veri portalından %23 deniliyor. Her geçen yıla göre %5'lik bir artış var. Yani her 4 kişiden biri internette yeni bir şey öğreniyor. Dil programı, sonra yazılımsal programlar, mesleki eğitimler, yemek programları, müzik sahne eğitimi. Güzel olan şey ise şu, artık öğrenmek için bir okul sırasına oturmanız gerekmiyor. 40 yaşında da başlayabiliyorsun, 60'ında da. Uzaktan eğitimler de beraberinde. Ben bunu bilmiyorum dediğiniz bir şey varsa utanmadan, sıkılmadan, telefon zaten elimizde. Bu kez de öğrenmek için kullanalım. Ne var ki bunda? İnsanın mezun olduğu bir okul

fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
2: Alışveriş gücü. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın,

sizleri yaz aylarına götüreyim. Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin ören yerlerinde ciddi bir artış vardı. Ören yerlerindeki ziyaretçilerde artış vardı. Bu güzel, 66 milyona ulaşmış biliyor musunuz? Türkiye'deki ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı her geçen sene artıyor. Ören yerleri en son ne zaman gittiniz, ziyaret ettiniz bilmiyorum ama günden güne gelişiyor. Müze sayısı da artıyor. 664'e çıktı mesela müze sayısı. Milyonlarca insan AVM'ye, kafeye, restorana gidiyor diye söyleniyorduk bundan birkaç sene önce. Şimdi günden güne artan müzelerle birlikte tarihe de gidiyor. Bir şey görmeye de, bir şey öğrenmeye de. Belki de kendi bildiğini çocuklarına göstermeye. Bence bunu sadece yazla sınırlandırmamak lazım. Bu güzel bir hafta sonu fikrini de beraberinde getiriyor. Bazen ne yapacağız diye saatlerce düşünüyoruz ya. Nefis bir aile etkinliği. Yaşadığınız şehirde yıllardır önünden geçtiğiniz ama hiç girmediğiniz bir müze varsa seyahat etmek için şehir değiştirmek gerekmiyor. İnsan yaşadığı yere biraz merakla bakınca turist oluyor.

%60, %5'lik bir artış daha var. Her 10 kişiden 6'sı internetten alışveriş yapıyor anlamına geliyor bu. Bir de mağazaya gitmek için hazırlanmak gerekiyor kasaya. Yürümek yok, alışveriş yaparken harcadığın zaman yok. Para verdiğimizi de fiziksel olarak görmüyoruz bu arada. 3 dokunuş sipariş tamam. Onun bir dezavantajı var. Daha çok harcadığımızın farkına varmıyoruz. Sepete koymakla satın almak arasında zaman bizi etkiliyor ama bizim cüzdanın da bir kapanış saatinin olması hiç fena olmaz değil mi? 24 saat alışveriş kişisel ekonomiyi zorlar.

yapılan harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçları ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Seni

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
3: istersen ol. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep
4: enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL

0: değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Çoğu zaman soruyorum nasılsınız diye, gün iyi geçsin diye çabalıyoruz. İki saattir buradayız, aynı şarkıları dinliyoruz, aynı şeylere gülüyoruz. Türkiye'yi konuşuyoruz, biraz hayatı konuşuyoruz. Şimdi yayın bitecek, hepimiz başka yerlere dağılacağız değil mi? Herkes bir yerde. Biriniz arabada yoluna devam edecek, biriniz iş başına dönecek, biriniz evde çayı koyacak belki. Belki biriniz birazdan çocuğunu okuldan alacak. Yani aynı yayını dinliyoruz ama hepimizin hikayesi bambaşka, bambaşka yerde devam ediyor. Radyonun bence en güzel tarafı bu. Birbirimizi hiç tanımadan aynı yerde, aynı noktada buluşabilmek. Umarım siz de hayatınıza kaldığınız yerden güzelce devam edersiniz. Günün geri kalanı size iyi gelir. Yolunuz nereye gidiyorsa karşınıza iyi insanlar, güzel haberler, sevdiğiniz şarkılar çıksın. Kral Pop'ta kalın. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Hayattan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Hayır.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Çay, simit, bahçıvan. Koşun koşun.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 6 Ekim Salı. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyleyen Erdoğan, buna karşı çıkmak fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır diye konuştu. Yeni parti lideri Özel, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi. Adalet Bakanı Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır, 8 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 21, İzmir parçalı bulutlu 25, Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
0: Kral Pop Haber. Emma Sigorta risk haritasını sunar.
2: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor, yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var, hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir, tedbirli olunmalı. Ama dememek için
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.

Haftaya adaptasyonu tamamladık, hatta ikinci günü öğleden sonrasındayız. 6 Ekim ve Salı saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla Demir Ali Çelik ben yayınımız başladı. Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır, keyifler yerindedir. Harika şarkılarla eşlik edeceğiz. 24 saat dinlediğiniz, iyi hissettiren, motive eden, eğlenceli, tempolu, biraz yakın geçmişe yolculuk yapmamızı sağlayacak şarkılarımız var. Gündemde konu başlıklarımızla birlikte. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar ve herkese merhaba.

0: Amanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.

0: lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Bugün 6 Ekim ve İstanbul'umuzun kurtuluş günü. 16 Kasım 1918'de işgale uğradı canımız İstanbul ve tam 4 yıl 10 ay 23 gün esaret altında kaldıktan sonra büyük mücadelemizle vatanımızın her toprağı olduğu gibi İstanbul'umuz da işgalden kurtulmuş oldu. İstanbul'umuzun kurtuluşunu bir kez daha kutluyoruz. Tabii ki en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere minnetimizle. Kral Pop Radyo'da 6 Ekim şarkılarımız devam ediyor.

Sinemalarda 25 Eylül'de Avengers Endgame Encore gösterimleri kapsamında yeniden sinemalara döndü. İlk haftasında da 126.186 seyirci tarafından izlenmişti. Henüz ülkemizde en çok izlenen filmlerde ilgi görmeye devam ediyor. Aslında Encore gösterimi Avengers'ın bir sonra 18 Aralık 2026'da yayınlanacak Avengers Doomsday'e bağlantı kuran yeni sahneleri de içerdiği için büyük ilgi gördü. Dolayısıyla işin önemli kısmı şu an itibariyle tüm zamanların ülkemizde en çok izlenen yabancı filmleri sıralamasında Avatar'ı geride bırakarak 7. sıraya yükselmiş oldu. Yeniden izleyiciyle buluşarak tüm zamanların en çok izlenen 7. filmi oldu. Avengers Endgame Avatar'da bir basamak geriledi, 8. sırada yer aldı. Mutlaka biliyorsunuzdur ama en çok izlenen film Titanic, 2. sırada Hızlı ve Öfkeli 7, 3. sırada da Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmi ülkemizde yabancı kategoride tüm zamanların en çok izlenen ilk 3 filmi bu arada. Kral Pop Radyo'da Mebrure ve Değilim'le devam edelim.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kogar Altın Kapak Altın Standart.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Petzoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
2: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Yapay zeka son yılların en önemli başlığı ve beraberinde taşıdığı risklerle, avantajlarla çokça gündemi meşgul eden ve her geçen gün gelişerek bizi şaşırtan bir sürecin içerisindeyiz. Ülkemizde yapay zekanın ne kadar kullanıldığıyla ilgili veriler paylaştı Türkiye İstatistik Kurumu. Öncelikle 2025 yılında %19.2 idi yapay zeka kullanımı ülkemizde. 2026'ya gelindiğinde ise bu oran %37.6'ya yükselmiş oldu. Ülkemizde %37.6 oranında yapay zeka kullanan bireylerin oranı var. Erkek kadın ayrımında ise %37.2 erkekler, %38.1 kadınlar cinsiyete göre üretken yapay zeka kullanım oranında yer aldılar. Bir diğer detayda 16-24 yaş arası ülkemizde yapay zekayı en çok kullanan yaş grubu, %64.9'luk bir oranla yüksek bir oran. Birazdan yıllara göre yapay zekanın gelişiminden, ne için kullanıyoruz sorusuna verilen cevaplara yapay zeka Türkiye İstatistik Kurumu verisine göz atmaya devam edeceğiz.

0: sigorta risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Önceki saatte ülkemizde yapay zeka kullanımı ile ilgili verilere bakmıştık. Yapay zeka kullanan birey oranı %37.6 olduğunu söylemiştik. Yapay zekayı niçin kullandığımız sorusuna ise en yüksek oran özel sebeplerle %86.4. Ama bunu mesleki ve eğitim olarak değerlendirdiğimizde ise mesleki olarak %37.3, eğitim olarak da %32.6 oranında yapay zekayı kullanıyoruz. En büyük oranda yapay zeka kullanımında pazarlama veya satış üzerine sistemsel olarak %31'lik bir orana sahip, sonrasında Ar-Ge, üretim veya hizmet, işletme yönetimi, muhasebe ve finans, kullanım amacına göre yapay zeka kullanan girişimlerdeki sıralamayı oluşturuyor. Son olarak da uzmanlık eksiği. Girişimlerin yapay zeka kullanmamada en önemli nedeni %62.7'lik bir oranla uzmanlık eksiği. Yani yapay zeka üzerine özellikle 2020 sonrası başlayan yoğun mesai günümüze ulaşana kadar bu konuda uzmanlaşmış kişilerin çok değerlendiği ve gelecekte de değerli olmaya devam edeceği sonucunu da söyleyebiliriz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, şüphesiz ülkemizin en değerli festivallerinden, film festivallerinden biri. En iyi film de dahil olmak üzere bu yıla damgasını vuran yapım Bir Arada Yalnız filmi oldu. 4 Aralık'ta da izleyiciyle buluşacak, sinema salonlarında yer alacak. Öne çıkan yapım Bir Arada Yalnız filmi. Hemen ardında ise Mutter Bir Annenin Hatıra Defteri. Toplam 4 ödül aldı. Ayrıca Hazar Ergüçlü de bu filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Bu bilgiyle birlikte Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. 0533 781 74 74. Paylaşmak istediğiniz mesajlarınıza birazdan yer vereceğiz.

Az önce Kral Pop Radyo WhatsApp hattınızı hatırlatmış, mesajlarınızı bekliyoruz demiştik. İlk gelen mesajda Nedim Bey'den, İstanbul'dan, Bakırköy'den mesaj gönderiyorum. Sipariş yetiştirmek için 3 gündür işten başımızı kaldırmadık. Tolga, Barış ve Sibel Hanım'a şarkılar. Almanya'dan Gamze, sadece yazları bir ay memleketimize Konya'ya geliyoruz. Aydın ailesine, kuzenim Esra'ya buradan selamlar göndermek istiyorum. Çok özledim vatanımı şimdiden. Cem Bursa'dan selamlar, yolda dinliyoruz. Elif, Sema ve Uğur. Gidecekleri kafenin adını yazmışlar ama maalesef söyleyemeyeceğim. İyi çalışmalar dileyim. Mekan sahibi arkadaşları Utku'ya hayırlı işler de diliyorlar. Buradan çok selamlar, kolay gelsin. Antalya'dan Banu, bugün iş arkadaşımız Eylül'ün doğum günü. Seni çok seviyoruz Eylül, iyi ki doğdun. Ethem, Banu, Sinem ve Ada gönderdiler mesajı. Eylül'ün doğum gününü biz de kutluyoruz. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimiz, iyi ki doğdunuz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
1: lazım. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Pop, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Bugünkü yayınımızı tamamladık. Haftanın ikinci günü öğleden sonrası zaman akşamına doğru gidiyor. Yılın 279. günündeyiz. Ve yarın saat 16'da hafta ortası şarkılarıyla Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Birazdan Bay J eve dönüş yolculuğunuzda keyifli sohbetiyle, şarkılarıyla size eşlik edecek. Bugünlük hoşça kalın. Bugün için son kez iyi çalışmalar ve trafikte dinleyicilerimize iyi yolculuklar. Hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlıyor. Galatasaray B grubundaki ilk maçında saat 21'de deplasmanda Cibona Zagreb'le karşılaşacak.

0: sigorta risk haritasını sunar.
1: Yurdun güneydoğusunda sıcaklık 4 ila 6 derece azalıyor. Yer yer yağış da var. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay, Siirt, Şırnak, Erzurum, Van, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı var. Hava kalitesi azalırken görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumu

Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Okey tamam millet. Haber izlemeyi bırakıyorum. Abonesi olduğum ekonomi ve haber kanallarından da abonelikten çıkıyorum. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Çünkü o kadar saçma sapan bir sarmal ki. Ama bakın bugün farklı bir sarmaldan bahsedeceğim size. Şu sıra tahsilat yapamıyorum. Kimse vereceğini vermiyor. Ben de vereceğime veremiyorum. O da alacaklısına veremiyor. Ve böyle devam ediyor. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? En baştaki ben miyim, en sondaki miyim? Ödemeyi alacak olan. Neden merak ettiğimi de söyleyeyim. Çünkü en sondaki bensem hediyelik kurdeleyle bungee jumping yapmaya karar verdim. Bakın ben ekonomist değilim. Bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. Ama düşünün, piyasada aslında bir para var ama o para asla cüzdana girmiyor. Lafı dönüyor. Çünkü mesela geçen gün benden borç isteyen arkadaşım diyor ki kardeş benim de başkasından alacağım var. O bana verirse ben de sana vereceğim. O da diyor ki abi zaten bana borcu olan adam da senin alacağını olan adama bağlıymış. O ona verirse o da bana verecek. Ben de sana geri getireceğim. Anlatabiliyor muyum abi? Oğlum ben anlamadım ki hepimiz aynı 5000 liranın peşinde miyiz? Anlamadım ben. Bir tane 5000 liralık banknot var sanki. Elden ele hepimizin borcu kapanıyor. Günün sonunda para hiçbirimizde değil. İllüzyon gibi. Biri gelsin bana anlatsın bunu ya. Ekonomi kanallarını bu yüzden bıraktım. Ya adamlar bak. Adamlar kadınlar televizyona çıkmışlar. Likit darlığı var diyor. Ne darlığı abi? Bildiğin birbirimize borcumuz var bizim kankalarla. Zincirleme kaza gibi bekliyoruz. Hani eskiden bakkal veresiye defterleri vardı ya. Şimdi ben ve 15 kilometrekare çevrem komple tek bir veresiye defterine döndük biz. Bu zincir nasıl kırılacak? Yani acaba ya biri bir ödeme yapsa parayı verse hepimiz kurtulacağız diye bir inancım var. Sahte bir inancım var ama dediğim gibi ben bu saadet zincirinin neresindeyim onu kestirim. Acaba dedim İtalya'daki teyzemden borç alıp ödeme işlemini dışarıdan başlatsam. Bir çeşit IMF varimsi nasıl? Daha da unutayım mı o parayı? Abicim iyi niyetimi baltalamayın. Avrupa Birliği kurunu Türkiye'ye alıyor. Hiç mi işe gelir bir tarafı yok? Bir şeyler deniyorum. Mahfi eğilmez abi. Özgür Demirtaş Bey. Efendi. Bir şey değil. Ne yapıyoruz? Bak küçükken de takımı almazlardı beni. Hala hepsiyle yayında dalga geçip intikam alıyorum. Kızdırmayın beni. Bir şey söyleyin. Akla mantığa yata. Kim başlattı bilmiyorum bu meseleyi. Parayı icat eden vizyonsuz Lidyalı. Simitçiden simidi aldı. Akşam ödeyeceğim dedi. Gitti parayı manitasıyla yedi. 2720 sene geçti. Hala toparlayamıyoruz. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Bayci. Ha canım. Yalnız simitçi yoktu o zamanlar. Simidi Osmanlılar döneminde yaptılar. 600 sene öncesine denk geliyor. Ha tamam çok biliyorsunuz. Kasaba borç taktı o zaman. Mutlu mu herkes? Oldu mu? Tabii ekonomi kanallarını bırakmamın tek sebebi o likit darlığı muhabbeti değil. Şimdi o kullandıkları çok dolambaçlı geliyor bana o ifadeler. Hastayım arkadaş. Öyle bir Türkçe konuşuyor. Sanırsa kuantum fiziğiyle aşure tarifi veriyor. Böyle. Çünkü ihtiyacımız olan şey aşure, kuantum fiziğine gerek yok. Televizyonu açıyorsun, takım elbiseli bir abi çıkmış, ekrana grafikler fırlatıyor. Diyor ki, enflasyonda baz etkisiyle heterodoks bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu da makroekonomik dengelerde bir stabilizasyon illüzyonu yaratıyor. Kanka! Kanka! Karşında insan var, insan! Heterodoks. Heterodoks bir yaklaşım dediğin zaman Haçlı Seferleri de yeniden başlıyor diye düşünün. Barbunya konservesi stoklamaya başlıyorum. Yapmayın bana bunu. Ama bir düşünün millet. Cebimizde para yok. Piyasada nakit yok. O Lidyalı kasabın başlattığı borç sarmalında birbirimize zincirleme çarpmış bekliyoruz ama her gün ne yapıyoruz? O yataktan kalkıyoruz, o işe gidiyoruz, simidimizi alıp çayımızı koyuyoruz ve birbirimizin yüzüne bakıp yine de gülümsemeyi ihmal etmiyoruz ve başarıyoruz. Bu bana yeter. Kral Pop Radyo burası. Bay J yayında ayrılmayın lütfen.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Petzu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Bilet X'de.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: çorba açmış.
1: Kırmızı süt açmış. Kırmızı süt açmış.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Ne haber milletim? Her şey yolunda mı? Ekmek var mı? Çorba var mı? Çorbanın içinde et var mı? O et yoksa ıstakoz mu? Yoksa o çorba çok pahalı bir restoranda mı içiliyor? Fark ettiniz mi? En fakirden zengine doğru herkese seslendim bir avazda. Bir avazda. Koca bir yelpazeye hitap ettim tek bir cümleyle. Bayce, herkes seni dinlesin diye mi yapıyorsun bunu? Arkadaşlar, hiç alakası yok. Beni dinlemesini dilediğim tek bir insan var hayatımda, o da karım. Eskiden dinlermiş gibi yapıyordu. Şimdi her konuşmaya başladığımda kendisi konuşmaya başlayıp ağzıma kozalak tıkarcasına yeni bir konuşma başladı. Bazen anlamı bile olmuyor. Sırf benim sesim duyulmasın diye mesela şarkı söylemeye başlıyor direkt. Ben nasıl mutlu olayım söyleyin bana. Maaşım düşük, enflasyon yüksek. Evde duygusal gelgitleri Ay, Dede, Mars, Venüs, Uranüs'ün pozisyonuna göre değişen bir canlıyla yaşıyorum. Ben ne yapacağım? O kadar inanıyor ki astrolojiye. Bakın, Ekim ayını boş geçiriyoruz. Her şeyi yapmak yasakmış. Kasım ayının 10'una kadar ameliyat yok, tartışma yok, mücadele yok, yeni iş kurmak yok, yatırım yapmak yok. Bu son söylediğimi unutun zaten gerek. Yani Amerika'da, İngilizce'de

Redundant diye bir çok sevdiğim kelime var. Türkçesi en basit şekliyle boş yapmak. Gereksiz yani, öyle ifade edelim. Kendi içinde kendini yalanlayan ifade diyoruz yani. Bu ay yatırım yapmıyoruz millet dediğim zaman, mesela bunu söylememiş olsam da hiçbir şey değişmeyecekti ya, anladın? Öyle. Açtım bugün interneti, oyalanacağım diye. Son dakika diyor. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2026 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibini açıkladı. Dedim aa, insanlık için büyük bir şey oldu herhalde. Ödülü kime vermişler? Bilim insanı Francis Halzen. Neden vermişler? Anlatıyorum, sıkı dur. Ice Cube, Nötrino gözlem evinde yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötro nöronların keşfi nedeniyle vermişler. Ekrana bakıyorum, arkada cümleyi 3 kere üst üste okudum, yalan olmasın. Oğlum bak, insan var karşında, insan. Lafa bak, astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrino. Hayaletmiş bunlar, hayalet. Şimdi bakın, sayın sevgili İsveç Kraliyet Akademisi, Sayın Francis abim. Bak, size saygım sonsuz. Bak, gitmişsin Güney Kutbu'na, buzun içine dedektör gömmüşsün. Uzaydan gelen hayalet parçacıkları yakalamışsın da pampa. Bana ne faydası var bunun kral? Ha? Ben o hayalet nötrinoyu fırıncıya uzatsam, fırıncı bana abi bunu nakit mi geçelim, üstüne çikolata mı sürelim, ne yapıyoruz diye bakacak. Elim boş. Açık konuşacağım arkadaşlar, insanlığa hizmet noktasında. O yüksek enerjili nötrinoyu keşfeden Francis Halzen abim, fırında çikolatalı simidi icat eden ustamın yanında sıfır çeker benim gözümde. Bak. Çikolatalı simit, bu toprakların gördüğü en büyük, en net vizyon. Evrenin sırrını çözsen karnın doyar mı? Doymaz. O simitten bir ısırık alıyorsun, el bombası gibi patlıyor içeride ya. El bombası demişken, en bombası ne biliyor musunuz? Adam bu keşifle 1.2 milyon dolar para ödülü almış. Bak, burası beni tetikliyor. Sen görünmeyen parçacığı bul, milyon dolarları cüzdana indireceksin. Biz burada kanlı canlı 5 milyon insana yayın yapalım. Akşam yemekte ne var? İstakozsuz sadeli çorba. Anladın? Ayrılmayın lütfen millet. Bari siz ayrılmayın millet.

0: Nasılsınız millet? Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Hepiniz de hoş geldiniz. Merhaba. Bay J, bugün çok yakışıklısın kral. Ya dalga geçmeyin millet ya. Zaten moralim bozuk. Hande Erçel bu sezon hiçbir dizide yok. Aa, çok mu beğeniyorsun Bay J Hande Erçel'i? Yok ya, ne alakası var? Benim karım ondan 10 kat daha güzel. Kızcağıza üzüldüm bu enflasyonda, işsiz bu sezon filan. Ya ne var sen? Kanka sen herkesi sen ben gibi düşünüyorsun. Bu kızın diş fırçası 12 bin lira filandı. İster miyiz canımız, sanat güneşimiz bizim gibi naylon fırçayla fırçalasın o 1 milyonluk dişlerini, o gülümsemeyi? Günah.
1: Sen ne fırça kullanıyorsun Bahçe?
0: Ne fırçası kanka, o eskiden diye kuru bezle siliyorum. Zaten protest. Çürümüyor, rengi solmaz, yanmaz, sarkma yapmaz, sağlam malzeme aldı.
1: Ay Bahçe, ağzın kötü kokuyordur o zaman.
0: Yok, kuru bez dediğime bakmayın, gaz yağı döküyorum bir miktar üstüne. Evet. Zaten benim boynumdaki kolyede ateşle yaklaşma yazıyor. Evet. Bir gün, bak şaşıracaksınız, bir kız şey dedi, Bahçe ateşe ateşle yaklaşmanın ne anlamı var ki zaten? Bana bir şey oldu. Artık etkilenmiyorum bu tip laflardan. Çok mu şımarttılar beni acaba ya? Hayır. O da olamaz. Yani çünkü günlük hayatımı karımın şamar oğlanı olarak yaşıyorum. Normalde suratıma hapşırana aşık olmam lazım. Ben anlamadım ki. Ben de bilmiyorum. Çaresizliğin boyutunu görüyorsunuz değil mi? Suratına hapşırana aşık olacak kıvama gelmiş bir adam. Ama dışarıdaki modern flört dünyasına bir bakıyorum. Anında vazgeçiyorum. Tekrar çıkmam o sahneye ben kral. El kadar vaktim kalmış hayatta zaten. Millet aşkı bildiğin böyle savaş stratejisi gibi yönetiyor. Eskiden ne kadar basit ya. Birini beğeniyorsun. Gittin yanına. Senden hoşlanıyorum derdin. En fazla erkek arkadaşım var derdi. Efendi gibi hayırlısı, mutlu olun, 16 tane çocuk yapın, hayatınızı taksit ödeyerek geçirin falan gibi böyle iyi niyetlerle önüne bakardın. Şimdi öyle mi? Şimdi flört yok. Bildiğin böyle bir gizli bir operasyon yönetiyorsun. Geçen bak radyodan genç bir arkadaşlayız. Kafayı yedim. Bir kızdan hoşlanmış. Kıza mesaj atacak. Açtı telefonu, tam yazacak durdu. Ne oldu, niye yazmışsın kanka dedim. Diyor ki abi, Bay J abi şimdi yazarsam beni cepte keklik görür. Onun dün attığı mesaja ben 3 saat sonra cevap vermiştim. Onun bana dönmesi 4 saat sürdü. Benim şimdi en az 5 saat beklemem lazım. Bak saniye saniye hesap yapıyor. Ya aşk itirafımı yapıyor. Oğlum Merkez Bankası faiz kararımı açıklıyorsun. Tam sabah. Dakika hesabı tutturmazsa flört heterodoks bir şekilde daralacak çünkü, anladın? Bak. Ya şu ghosting muhabbeti var. Kızla her şey harika gidiyor. Buluşuyorsun, gülüyorsun. Gaz yağıyla parlattığın protez dişlerine sağlam malzemeden yapılmış koyuyla kıza gülümsüyorsun. Ertesi gün çocuk mesaj atıyor, tık yok. Kız hayalet oluyor. Ghosting ortadan kayboluyor. Ama bu manevralar bana koymaz. Ben geçen gün 6. evlilik yıl dönümümüzü kutladığım karımla aynı evde yaşıyoruz. Burada ghosting yiyorum ben. Breadcrumbing, love bombing, benching, gaslighting, zombieing. Yolla gelsin. Senin yolun yoldaysa benimki hiç değil. Ya herro ya merro. Hadi bakalım. Hoppa.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR. Destek
1: gerekince Solgar esterce. Solgar altın kapak, altın standart.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Top, pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Millet, size bir şey diyeceğim. Şaka maka. İyi ki bu show saat 8'de bitiyor ha. Aralık'ta 57 yaşıma basıyorum. Ne zaman uyku bastıracağı belli olmuyor. Şekerim mekerim falan da yok. Sanırım ecele hazırlık babında. Beklenmedik anlarda uyku bastırıyor. Hani bir mesaj geliyor böyle.

0: ufak ufak toparlan kardeş. Yolculuk yaklaşıyor tadında.
1: Herhalde. Adım Bayce. Her zaman çalışmaya, bir şeyler yapmaya hazırım ama radyocuya iş yok bu memlekette, biliyor musun? Hiçbir niteliğin göz dolduramıyor. Hangi işe girmeye çalışsam nitelikleriniz diye soruyorlar. 35 senedir radyoda başarılı bir komedi programı sunuyorum diyorum. Başka diye soruyorlar. Ne başka? Bu işte diye cevap veriyorum. Başka? My English is finished. Eskiden de akşam 9.30'da uyuduğum olurdu ama onun bir amacı vardı. Gece saat 2'de başlayacak bir partiye daha dinç ve enerjik olmak. Anladın? Bu akşam 9.30'da uyuyakalsam hiç kimseye bir faydası yok. Dizinin yarısını izlemişim. Karım yalnız kalmış. Ha, onun canına minnet. Belki de işe yarıyordur. Acaba yemeklerime bir şey mi karıştırıyor? Çeçe sineği özü mü katıyor kuru fasulyeme falan? Size ciddi bir soru sordum karım diyorum. Kuru fasulyemin içine çeçe sineği özü katıp beni diyorum her akşam nakavt ediyor olabilir mi? Bence kesinlikle ediyor. Ama kadına da kızamıyorum, biliyor musunuz? Yani oturup düşünüyorum. Bir evlilik yıllar içinde nasıl bir evrim geçiriyor da. Ya ilk günlerde yüzüne bakmaya kıyılamayan o adam en son çorbasına uyku ilacı damlatılan bir canlıya dönüşüyor. Nasıl oluyor? Her şey o ilk 2 yıldaki love bombingle başlıyor işte. İlk başlarda kadın seni bir kahraman gibi görüyor ya. Eve giriyorsun, sanırsın gladyatörsün. 7 aslan, 5 ejderhayı çiğneyip tükürmüşsün, eve gelmişsin. Aşkım hoş geldin evimin direği. Günün nasıl geçti? Adam! Kapılarda karşı. Sen de dik duruyorsun, saçlar yapılı. Vizyon fırlıyor paçalardan, dökülüyor. 7-8 sene geçiyor, o gladyatör gidiyor. Yerine evde pijama atlet. Bak bu pijama atlet bozuyor bizi beyler. Hiç giymese mi? Yeni bir kostüm mü bulsak kendimize? Pijama, atlet, ucuz protez dişle gezen, koltuktaki mindiri şeklini almış sümüksü bir organizma. Kadın salona giriyor. Bu karşısında memleket dertlerinden içi şişmiş, televizyonda ekonomi kanalı açık, ağzı hafif açık, salya akıyor, salyanın içinde çeçe sineği özü var. 57 yaşında bir adam. Adam artık koca değil, bildiğin evdeki atıl duran mobilya var. Hani atsak mı satsak mı bey diye dediğiniz var. Koltuğun kolçağı daha az yer kaplıyor evde. Yayılmış baba. Kadının beyninde şalter atıyor. Diyor ki ben bu adamın horlamasını, her şeye homurdanmasını, bu sümüksü yapısını çekmek zorunda mıyım? Bakıyor baltayla saldırsa hapis cezası var. Allah korusun. En iyisi tıbbi müdahale. Çorbaya 2 damla çeçe sineği özü damlatıyor. Laboratuvarda bulunmuyor. Çıkmaz o. O tehlikeli organizmayı kibarca... Benim ha o tehlikeli organizma diye bahsettiğim ben çeçe sineği değil. Ben bunu huzur zannediyorum. Ertesi sabah uyanıyorum, karıma diyorum ki hayatım dün gece ne güzel uyumuşum ya, kuş gibi hafiftim. Kadın arkasını dönüp bıyık altından gülüyor. Tabii aşkım, şifa olsun, akşam da tarhana çorbası yapacağım. Çorbayla evcilleştirilmiş bir bahçe. Kral Pop Radyo burası, hadi ben uyuyakalmadan devam etmeye çalışalım. Hadi, hadi.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ekim Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen yeni akademik yıl açılış töreninde konuştu. İktidarları döneminde her şehirde üniversite açıldığını söyleyen Erdoğan, bu adımı eleştirenlere tepki gösterdi. Buna karşı çıkmak, fırsat eşitliğine karşı çıkmak.

0: yapmaktır dedi. Geçelim gündemdeki önemli başlık, fon soruşturmasıyla ilgili gelişmelere. ntv.com.tr'deyiz. AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma ya da pazartesi günü meclis başkanlığına sunacak. Düzenlemeyle 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor. Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 207 kişi hakkında işlem yapıldığını, 85 kişinin tutuklandığını söyledi. Para iade sürecine ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, etkin pişmanlıktır ancak dosya kapanmaz dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın fon soruşturması konusunda Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verecek. Sözcü.com.tr var sırada. İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır, 8 öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir öğrencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenciyle anne ve babası gözaltına alındı. Okulda eğitime 2 gün ara verildi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli mesajlar verdi. Hürriyet.com.tr'deyiz. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini söyledi. Seçimler için de 2028 yılını işaret etti. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özel de partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Özel'in gündeminde de fon krizi, eleştirilerinin hedefinde ise iktidar vardı. Etkin pişmanlık hesabıyla meseleden kurtulmaya çalışıyorlar dedi. Habertürk.com'dan CNNTürk.com'a geçelim. Başlık: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer için sabah saatlerinde tutuklama kararı çıktı. Mahkeme Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de tutuklanmasına karar verdi. Gündem. Net Gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında tartışmaların odağı haline gelen Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha geldi. Görevini bırakan yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan yönetimi de istifaya davet etti. Arjantin efsanesine vedaya hazırlanıyor. Lionel Messi'nin milli takım formasını bu gece son kez giyeceği maçın biletleri 4 dakikada tükendi. 39 yaşındaki yıldızın son tangosunda milli takımda birlikte oynadığı tüm arkadaşları stadyumda olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlıyor. Galatasaray B grubundaki ilk maçında saat 21'de deplasmanda Cibona Zagreb'le karşılaşacak.

İyi akşamlar, ne haber millet? İyi misiniz? İyi günler, iyi akşamlar, iyi haftalar diyebilir miyiz? Allah salı günü bugün bilmiyorum ama dün demiştim. Bugün içi de sayılır mı? Evet, peki. Ben iki büklüm dolaşıyorum sabahtan beri. Mide spazmı mı geçiriyorum, ne yapıyorum bilmiyorum. 10 gündür antibiyotik kullanıyorum. Şimdi 10 gün yeni bir antibiyotik verdiler. Berbat durumdayım. İnanamıyorsunuz değil mi? Bir insanın bu kadar arka arkaya günlerce berbat şeyleri ardı ardına yaşama ihtimaline inanamıyoruz. Ama unutmayın, ne kadar berbatsam o kadar iyi program dinliyorsunuz. Çünkü hayatımdaki hainlerden hıncımı bu programla çıkartıyorum ben. Unutmayın bunu. Yok yok, fena sayılmam. Adım Bayce. Bu arada çok ünlü bir radyo sunucusuyum Türkiye'de. Ve internet vasıtasıyla yurt dışında dinleyen birkaç bin kişi de tanıyor ama onlara dokunamıyorum ya. Bu yüzden umursamıyorum. Yani buraya gelip Kral Pop Radyo'da program sunmaya başlamamın tek sebebi elit bir dinleyici profili olması ve çok güzel kaliteli kadınlarla birlikte onlarla tanışabilmek falan, değil mi? İkide bir evleneceğimi nereden bileydim ben?

Tam patladı. Ama itiraf etmek zorundayım. Yani dünyanın bugünkü hali ve meselelerin içinde bulunduğu kaosun yanında benim işler hala fena gitmiyor diyebilirim. Evet. Geçen gün nasıl oldu bilmiyorum. Karımla dışarı gezmeye çıktık. Hadi yapmayın. 8 senedir tanışıyoruz. Ne konuşacağız? Konuşacak ne kaldı? Zaten hemen dert problem çıkartacak bir şey buluyor sokakta yürürken. Genç kızlara bakıyordum. Ama gerçekten 3 tane yan yana çok güzeldiler. Karım dedi ki bu kızlara bakarak beni ne kadar üzdüğünü biliyor musun? Ben de dedim ki sen benim bu kızları görünce ne kadar üzüldüğümü biliyor musun? Bazı arkadaşlarım bana şey diyorlar. Çok mutsuzum, keşke evlenmeseydim. Evliliğim çok kötü. Diyorum, mızmızlamayın. Mutlu evliliğin sırrı bir an evvel boşanabilmek için olabildiğince çok mızmızlanmaktır zaten. Doğru yoldasınız, böyle devam edin. Sızlanın. Bir siyahiyle, bir uzak doğuluyla evlenebilirsiniz. İnsanları derilerinin rengi veya yüzlerinin şekliyle bir evlilikte daha başarılı, daha başarısız olacak diye yargılayamazsınız. Kimseyi seçtiği yaşam şekli, yani aklım yatmıyor olabilir. Belki saçma buluyor olabilirim. Ama yargılamıyorum. Neye göre yargılıyorum? Dişlerin rengine göre. Genel olarak ben evet. Yeşil kahverengi, gri, sarı, beyaza yakın diş rengi olan üstün ırkın geleceği için büyük bir tehlike oluşturuyor arkadaşlar. Siz hiç iki çarpık dişli insanın doğurduğu çocuğu gördünüz mü? Her akşam yemeğinden sonra diş hekimi geliyor eve. Çocuğun dişlerini fırçalamak için diş hekimi geliyor. O da geliyor ama ne yaptığını bilmiyor. Sağa sola savuruyor baltayı yani. Asıl dişi burada olmamalıydı ama hadi neyse ne yapalım.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: ve fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Yeni ayın 6. günü. Ekim ayınız nasıl geçiyor bilmiyorum ama bu ay bir şey yapmıyoruz biliyorsunuz değil mi? Astrologların hepsi onu söylüyor. Nasıl hiçbir şey diyeceksiniz Bayce? Hiçbir şey. Basically hiçbir şey temelde. Evet. Biz de burada silik bir profil sergilemeye çalışıyordum. Olmadı. Çok parlak bir yıldızım ben. Bu açıdan akşamüstlerini geceye bağlamaya çalışıyoruz. Çok da zor olmuyor. Çünkü durduramadığımız tek şey zaman. Zaman ve inanın hiçbir zaman lehimize ilerlemiyor. Bu yüzden hadi, hadi diyorum size, vakit kaybetmeyin, gidin. Ona hakkında neler hissettiğinizi söyleyin. Hadi diyorum, bu akşam yaptınız yaptınız. Ben burada bekliyorum. Bekliyorum, susacağım şimdi. Sizi bekliyorum. Veya nefret ettiğinizi söyleyin. Siteminizde yani kalbini kırmak istiyorsanız ve bunu sizi rahatlatacağını düşünüyorsanız gidip kalbini kırın ama etrafta kesici bir şey olmasın. Birinin kalbini agresifleşirse çünkü diye ya da bilmiyorum benim hayatıma girip çıkan kadınlar mı ilginçti? Benim adım Bayce. Eğer birine aşıksam gidip hemen söylerim. Eğer birine gıcık olursam bizim bir abi var. Hemen hallediyor. Bayce sana haksızlık yapan birinden intikamını nasıl alırsın? Onu hayatımdan çıkararak. Çünkü bensiz bir hayat, cehennemse bir zindandan başka bir şeye benzemez. Peki Bayce, evli çiftlere ne tür tavsiyelerde bulunabilirsin? Hiçbir tavsiyede bulunmam.

sevgileri ettiler, kendileri buldular. Her koyun kendi bacağından asılır. Eden bulur. Karma diye bir şey duymadınız mı siz Allah aşkınıza ha? Ben ne yapayım? Bakın şunu söyleyeceğim. Evlilik tam zamanlı bir iş, tamam mı? Ve ben çalışmaktan nefret ederim. Kötü olan, haydi çalışmak zorundasın, çalıştın, ödeme yok. Hani en azından düzenli, ne bileyim, bir öpücük alırsınız, bir şey olur, bir... Yok, yok. Yok, ne düzenli bir öpücük hayatı, ne sizin istediğiniz yiyecekler, ne de sizin istediğiniz düzen. Afrikalılar kölelik döneminde bundan daha özgür yaşıyorlar. Benim evliliğimde yaşadım. Bak, sakın bunun... Yani evliliğin bir meslek, bir iş olduğu gerçeğine fazla kapılıp karınızla gezerken başka birine baktığınız zaman ikinci bir iş arıyorum gibi bir saçmalık söylemeyin. Patronla iyi geçinirseniz iş yeri cennet olur. Bunu unutmayın. Patronun kim olduğunu da asla unutmayın. Karım sürekli dürtüklüyor beni. Duygularını göstermiyorsun. Duygularını benimle paylaş. Konuş gibi şeyler. Ne duygusu? Ne duygusu arıyor bilmiyorum. Ben bir erkeğim. 13 yaşımdan beri aynı duygularım. Karıcığım, seninle öpüşmek istemiyorsam demek ki karnım açtır. Anladın? Kıyafetlerim üstündeyse bana bir sandviç yap. Bu kadar kolay Bahçe'yi mutlu etmek. Bu arada otomobilime silah sesi çıkaran korna taktırmayı düşünüyorum. Bu trafikte öfkemi ifade etmeme yeterli olmuyor standart. Mip mip korna. Yani önümdeki bana makas atıp aniden bir de durmuş önümde. Üstüne ben de zor durmuşum arkasında. Şu korna sesi benim öfkemi nasıl ifade edecek? Mip. Mip. Mip. Silah sesi şeklinde olan, tam olarak eğer hümanist bir insan olmasaydım sana ne yapmak isteyecektim? Eğer hümanist bir insan olmasaydım onu ifade ediyor. En komiği de trompet sesiyle melodi çalan. Önüme makas attı, şimdi de yol vermiyor. Dur kornama basayım. Hey, kim evleniyor dostum ha?

Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve bir dinleyicim Bağcay, okul hayatın nasıldı, kolay oldu mu diye sormuş. Arkadaşlar, benim hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Okul niye olsun? Öğretmenlerim bana niye iyi davranmış olsun? Bir de hani nasıl böyle teflona bir şey yapışmaz? Bazı insanın vücudu su tutmaz. Ya benim de bünyem bilgi tutmuyor. Ve kitap okumaktan hoşlanmıyorum. Gözlerim iyi görmüyor. Konsantrasyonum bozuluyor. Yani 5 kelime okuduktan sonra 21. kelimeye atlıyorum. Arada boşluklar oluyor. Konsepti de tam kavrayamıyorum. Tek yapmaları gereken bana biraz sakinleştirici vermekti. Hiperaktif bir zihinle nereye kadar ilerleyebilirsiniz ki okulda? Hiperaktivite. Yok. Beni aptal zannediyorlardı. Okulda bir de gerçekten bak, o zaman sorgulamıyoruz ama şimdi kendi özü olan duygularını rahatça ifade edebilen bir yetişkin haline gelince daha net görebiliyorum. Soruya bak. Bir kızla bir çocuk yolda yürürken ellerinde bir kova su taşıyorlarmış. Sıcaklık 52 dereceymiş. 52 derecede bir trenin bir yerden başka bir yerde ulaşım süresinin değişmeyeceğini göz önünde tutarsa kızın annesinin yaşı kaçtır?

biri ön dişlere meyilliydi. Sonra yaptırdım. En az 200 kişi gördüm orada. Aynı diş, aynı o köpek dişi böyle bir parça. Olmayanlar da ortodontik tedavi görmüşler. Benim gibi ağız falan yaptırmışlar. Bu arada Livorno, İtalya'nın en yağlı pizzaları benim kütüğümün olduğu şehirde yapılır. Biliyorum yani 2000'lerin, 2020'lerin yağlı gıdalarla beslenmeye karşı olan tavrını ve trendini biliyorum ama bir de kendi çaplarında çözüm bulmuşlar. Bir içecek var, milli içeceğimiz, bizim söylenemez ulusal yayında da o bile anladınız ya, kalbe iyi geliyor diye. Ben içmem yani, vaktim yok. Genelde gece hayatında çok daha çabuk halletmeye çalışıyorum şimdi. Bu yüzden ayık kalmam lazım. Allah korusun. Peki hadi taze portakal suyu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopililer.com.

Ah, ne hüzünlüdür finaller. Bu yüzden biz bu hüznü yaşamamak için ben burada keseyim. Bu anonsu da yapmayayım. Bugün bedavadan da bir anons parası kazanmış olayım. Ne var? Olmaz mı? Kral Pop Radyo. İyi akşamlar. Umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur dileklerimle. Ben Bahçe size çalışma arkadaşlarım adına merhaba demek isterim. Hiçbiri yanımda değil. Hepsi İstanbul'da merkez stüdyo civarında. Ben Bodrum'daki evimden yapıyorum yayını. Ben derim ki kimseye benzemeye çalışmayın. Sizden daha iyisi yok. Bakın saçlarımı karım kesti. 50 lira aldı benden. Tırnaklarıma, ayaklarıma 100 liraya manikür pedikür yaptı ama sökün tırnaklarımı, yolun saçlarımı, geriye ne kalıyor? Paha biçilmez bir Bay J kalıyor. Anladın? İşte ben bundan bahsediyorum küçük dostum. Cila, makyaj, estetik en önemli varlığın olan kendinden daha önemli şeyler değil ki. Bakmayın siz. Benim vücut kıllarımı aldırmak için 5 yıldır lazer epilasyona gittiğimi. Gerçek beni daha iyi görebilmesi için insanların yaptığını ben. Evet. Bu dinlediğiniz Kral Pop Radyo'nun Türk radyoculuğuna kazandırdığı en muhteşem, aynı zamanda radyomuzun da en kıymetli şovu ve şovmeni. Patron bunları bana direkt yüzüme söylemiyor. Sanırım şımaracağımdan korkuyor da patroncum geçmiş olsun. Beni teklif yapmak için çağırıp merhaba dediğinizde ben zaten şımarmıştım, anladın mı? O açıdan seviyorum. Seviyorum bu radyoyu, Kral Pop Radyo. Bu 8. yılım, yani Nisan ayında 9. yılıma başlayacağım, şaka değil. Ya çok ucuzum ya da gerçekten hala benim yerime birini bulamıyorlar. Ben ya ucuz da, çok ucuz da değilim ama yani geçinmekte zorlanıyorum. Tabii ben bu maaşla başladığımda bazıları çekemediler gelişimi ve başarımı. Evet, ama bilirsiniz öyle insanlar hep vardır yani sırf... Hani buharlaşmaları yasal olmadığı için hayatta kalma hakkı elde eden tıklamayı kimi fark eden? Ne var yani benim 10 bin, 10'un 3 bin kazanması ne alacak yani anlatabiliyor muyum? Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Akşam eğlencesi ihtiyacını karşılıyorum ben buranın. 8. senem diyorum size, bitiyor da yani. Bu ay hani okulların açıldığı 2. ay oluyor ama aslında tam 2 ay olmadı açılalı. Aileler çocuklarıyla beraber dinliyor yayı. Yönetimden biraz da edepli olur musun Bay J memosu geldi. Çok üzüldüm çünkü ben aslında yani aşk olsun. Yani bunu ben... Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Sadık bir eşim. Efendime söyleyeyim. Yani zamanında birkaç tane kız arkadaşım yasak aşkım oldu diye kötü adam olmuyorum herhalde. Ya bunu yapmayın. Hayat boyu tek bir aşk, bir tek partner, tek sevgili. Biraz benim insan doğama aykırı yani. Bu pranga sistemi yüzünden dünyada bir sürü depresyonda insan var. Adam diyor ya karımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum. İşimden memnunum, param var. Niye depresyondayım? Niye depresyondayım? Ve yani heyecana ihtiyacın var. Aldın yani yine aşık olman gerekiyor. Karını al. Ol karını al. Bilmiyorum aynı kişiye defalarca aşık olmaya imkan var mı? Belki şekli değişiyordur ama yapabilirsin. Yapabilirsin kral. Yapabilirsin. Biraz zor biliyorum. Biliyorum yani o senin kakalı donlarını gördü. Sen onun çirkin çamaşırlarını gördü. Bu konuşmadan çıkarmamız gerekiyor.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112 Türkiye Cumhuriyeti

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek.

ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.